0: olan fotoğrafları görürler. Yine gider.
1: Montana, what you're on.